Olive, em gelişim bağlayan xalakama ya iro. Ku ajuliyana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xalaka kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamele pariz gahaye. Şama kevnar geri dayi paytaxta şami. Ve ezhe bidarım. Hındı kevuhaşi de bimine.

Avde elaz bahira mishtara nego mirata çeme poed serme da gure gure Çen rojim kadya mene sindiyane talon edit yedik merim ditin asindiyane talon mirate kuren ademet kame

Olive, em gelişim bağlıya xelekama ya iru. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta Şami. O ez hebi darım. Hande kevu xaşi de bimine.

Dan baş gözleri mahşa üstü delal. İru ambara bernamaya suriyet lidiro keda. Juliana borama. Ria radio delal.